daha çubuğu be kopuştu kire yaparız gaha hele bi. Bu hafkare re beber ya şuna var ya o muzeyen ko re beber ya. Hizmet ve ko tekniki re beber ya barinen ko lazık ya ko. Lezgin o vel fruşa ko anjumana saroge jivaka ko. Ko se hristiyanerli hele bi.

Çeviriye ko hatı çare sergilerin o hısnıcı ko na kardajı kampanya ta tek eskiliyacı ko havar derkirne ka o kampanya ka ko berhemin nefte ya ko val kirne ka nizi ki hafte u se hizar mertreya seciyacı ko anji berdavana legal khabata le sergu ova kirne ka ko ambardani ko nuji ya payit kirne ka payin ko yek deka kujbu kordaka kujiye na kuyaka u kord kirne ka ko nermiya sistema adabir kirne ka.

olsun mermere pisi gelim güne yazna yok vanem. Arabam emre ben aki vardı be. Asker bir cömeriye insan diye çıkayım. Ki çor kuruşa zeytem dedi ve zavallı.

serdemin İslami yako despeki, serdemin Hemdani, bu serdemin Eyyubi, bu serdemin Kuserdemin Memluki, o serdama Osmani, o serdama ko Fransiyan, o serdamanji ya Suriye Nujan, ona haji Suriye Nujan. Ava kırına tahi sefetavle birenge ki fere, di salim pince, şesti de hati yesat sala buri de jides bekirye, de mako bajare helebi. Beri bari ruj avay başvuri ruj avay ve fereh bübe. O çendi unuşta cihin veji. Çandunşte cihin ta xasi fitavri. Aftaha bu cihrengi ya xa ye cevaki uçandi de naskili. Minakil lektahin nujen en helebi. O marpatin helebi yin kunji pek hatiya jurda mina. Ere bu kurdan Türkman u Ermeni kule bir heye u jiyandikin. Şine yive taxici beko giring bandiya xaji ko xanal u xalen tekji de naskili. Ruedehi u kuhandin. Bazirgani u kar, u ku matbaxin ku xarenin kevne şubi yen ku helebi. U çalik yen jivaki çandi, u aksar sala bu ne yandini u galeri u helu haji. Afta xabı qahu xane ya, xayin galeri ku dukaninji ku şirani ya xarengihin xarini helebi yedesen naftara.

Kampanya gishtia ku ave ukuturin ku ave lishame gundawari ve ku peymana kare gel ku kampanyin en ku antriye jivaki da ku pishkira ya wazirta ku anrishi uvalis khanaya çeka imzakirya jibu ku khortkirna ka gishtina ave jiva khaneya uluhira ku avji ku gazlaniya gundawari shame biriya ku bakhshana ka kudriya ya ku shirta dariya ku nujakirna ka stasyonin ku salakirna ka sistemin enerjiya roja ku yekemin ku shirin kirna ka ave udrej kirna ka khata ave jibu ku khismat kirna ka zeda tiri shal hazar ku sudaviya ku sudvaniya da dehevina.

Tam baş guhdarime xoşavistu delal. İru amma vara bernamaya hankali ser efrine çizanın. Ajal yanı borama. Priya radio delal. O xalakama ya iru. Nesir oli zira dıştiyan yanji ezidiyan. Vara mehevren asukin.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

Bir hap başta şeyko, ister kodıştın kubişini de böcek girin arkaşı, Türkiye şeyko havaldı da, bu asla pevenci engelge, Suriye bir ya proje ya nudeşi karelindko, kertin kujih rengi de bilindika.

Alo ver, em gişinde bir xelik ama ya iro. Bu eş Juliana Burebom, Riya Radio Delal. Gelek ispaz, şubu kahtar kirin ava, u hertim, hındaki fokhaşiyede bir minim.

yaşamak için aramızda Adem'le Havva'dan beri ekilen kara çalıların sökülmesi, yükseltilen kuralların kaldırılması gerekir.